Ben un çok bana sakesi. Duy duy de şu duy. Sonra sene sonra sene tansoyun. Nem mehetünk még haza.

0: Hey, hey, hey. Çocuğunu sevmet et.
1: Sen de kozu inek.
2: Altı izlenme bile.
1: Ceramik.
0: Cere cere.